Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

0: Güneş yükselmeden kuşluk yerine, bir adam camiden döndü evine. Oturdu sessizce yer minderine. Kızı bayram dedi, yalın ayaklı. Adam bayram dedi, tam ağlamaklı. Eli öpüldükçe içi burkuldu. Konuşmak istedi, dili tutuldu. Güç bela ağzından bir of kurtuldu. Oğlu bayram dedi, sırtı yamalı. Adam he ya dedi, gözü kapalı. Düşündü, kış yakın, evde odun yok. Tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok. Avrat bayram dedi, eğdi başını. Adam evet dedi, sıktı dişini. Çalışsa ne iş var, ne cepte para. Dağ oldu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara. Takvim bayram dedi, silindi yazı. Adam öyle dedi, bağrında sızı. Döndürse yönünü herhangi dosta, yaralı, gariban, dul, yetim, hasta. Aylar, yıllar, günler erirken yasta. Yer gök bayram dedi, ağzını açtı. Adam bayram dedi, evinden kaçtı, evinden kaçtı.
1: Radyo Çağdaş.

Ya, mümkün değil yaşayamam ayrı kalınca. Bir başıma ben alışamam

Layım sen firavun, ikrarsız şeytanı layım. Bu kaçınca ölmem hay, bir sultan ölür diri diri. Bu üçüncü ölmem hay,

inandık doktorlara. Öyle böyle dediler. Ayrılık defterini elimize verdiler.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Musalla taşı soğuktur biliyorsun. Seni de bir ikindi vakti yolculamasınlar.
2: Beni tehdit mi ediyorsun Mustafa Bulut? Unutma. Narin'den uzak olduğun sürece kalmana izin veririm dışarıda. Yoksa seni öyle bir yere tıktırırım ki... ...değil baban, başbakan bile kurtaramaz.
1: Doktor! Narin'in kalbindeki kurşunu çıkardın. Eyvallah. Ama kafasındaki kurşun benim. Onu ne yapacaksın?

adını anmak güzeldi. Dost ağızlarda sana dair cümlelerin ıslatılması. Adını anmak, yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düşsel avuntularına sırt çevirip senden söz açmak. Biraz gülünç, biraz sitemkar, güzeldi. Adının Türkçedeki yankısı özeldi. Seninle yoğurt yemek kendi kanlı canlı, sülalesi kandilli yoğurtçunun mekanında. Denize amor durup yüzüne cepheden bakmak güneşli bir mavilikte güzeldi. İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak, yüzünde yüz yıllık bir hasreti gidermek güzeldi. Güzel dili geçmiş zamanları düşünüyorum şimdi. Cümlelerim öznesiz. Umursayan yok Kanlıca'daki yoğurt. Ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.

0: Radyo Çağdaş. Radyo Çağdaş.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Değiş Saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

Herkese merhaba, İz Bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Yepyeni bir günden herkese çokça selamlar olsun. Evet, Radyo Çağdaş'ta bugün gönüllere dokunan, hafızalarda iz bırakan eskilerle birlikteyiz. Bugün biraz özgün müziğin, Türk halk müziğin içindeki yerinden söz etmek istiyorum müsaadenizle. Çünkü özgün müzik bu toprakların acısını da, umudunu da, aşkını da, direncini de taşıyan en kıymetli seslerden, tarzlardan biri. Özellikle Türk halk müziğinin köklerinden beslenen ama sözüyle çağına da dokunan bu eserler sadece bir parça ya da türkü olarak kalmıyor. Bir dönemin duygusunu da anlatıyor, hani bir kuşağın kalbine de yerleşiyor. Nice başarılı temsilciler geldi geçti bu yoldan. Kimi sesiyle, kimi sözüyle, kimi duruşuyla iz bıraktı. Tabii her biri müziğe ayrı bir renk, ayrı bir derinlik kazandırdı. Biz de o eserlerle, umutlarımızla, kırgınlıklarımızla, belki de ilk aşklarımızla, türkülerimizle eşlik ettik. Diyoruz ya, bazen bir yolculuk, bazen yalnız bir akşam, bazen de en çok sevdiğimiz adının içimizden geçirirken yine özgün müzik bizlere eşlik etti.

özgün müzik Türk halk müziğinin içinden doğan ama zamanı, hayatı ve toplumsal duyguları aynı tutan çok özel bir damar. Bağlamanın sesiyle, şiirin diliyle ve halkın yüreğinden kopan sözleriyle beslenen bu müzik sadece bir tür değil, aynı zamanda bir anlatma biçimi de. Evet, bir hatırlatma da yapmak isterim bu arada. Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile gündemi takip edebilir, kültür ve sanat haberlerine ulaşabilirsiniz. Tabi Çağdaş Sanat Akademisi ile de müziğin, sanatın yetenekli gençlerin yetiştiği bu özel merkez kendi yolunda, vizyonuyla devam etmeye de. Ve elbette Radyo Çağdaş, türkülerin, şiirlerin ve kalpten gelen hikayelerin adresi olmaya devam ediyor. Sizler de yayına katılmak, istek parçanızı göstermek ya da selamlarınızı iletmek isterseniz WhatsApp hattımız 542-424-8950. Şimdi gelin yine hatıralarımızın kapısını aralayalım. Türkçeli zannediyorum, affola lütfen. Efendim, türkülerle, özgün müziklerle, ezgilerle, yüreğimize dokunan türkülerle Radyo Çağdaş yolculuğumuz başlıyor. Hoş geldiniz.

0: ey dost. Evet, Özgün Müziğin güçlü yorumcularından Suavi çalışımızda da bizlerle birlikteydi. Evet, Drama Köprüsü bu türkü yıllar boyunca birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Ama tabii Rumeli acısı ve gururu hiç değişmeden bize aktaran sevgili Suavi. Hani bazen bir aşkın yolu, bazen de bir kaderin simgesi gibi bu güzel türküyle de başlangıcımızı yapmış olduk. Bakıyoruz şöyle, kıymetli eserlerimizle devam edelim. Hadi bir de grup yorum gelsin efendim uğurlama. Sonrası yine buralardayız. Hoş geldiniz tekrardan.
1: Berna ile iz bırakanlar.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

Evet, grup yorum uğurlama. Şimdi ise Ahmet Kaya, Doruklara Sevdalandım eseri bizlerle birlikte olacak. Sonrasında güzel bir Cevdet Payca, Bahrevan. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950. Ayrıca iOS ve Android uygulamalarından Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile Son Dakika Haberleri, Radyo Çağdaş'ta da kesintisiz müziğin tek adresini ücretsiz olarak cep telefonlarınıza indirebilir, takiplerinizi gerçekleştirebilirsiniz. www.radyocağdaş.com hesabından da bizi takip edebilirsiniz, canlı canlı dinleyebilirsiniz.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Dudaklar karanlıklar bin parçaya, gün olur şafaklanır karanlıklar bin parçaya.

ırmaklarda dolandım dağları duymak için. Irmaklarda dolandım dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun, bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış, dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış, kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş, ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

Alır karanlıklar bin parçaya, gün olur ufalanır.

0: gelirsen ayın tap üstünde kederli bir bulut tutamaz gözyaşlarımı. Harran papatyadan bir gelinlik giyer arsız zamansız. Gelirsen dersime, dersime kırlangıçlar geri döner muzur gülümser. Gelirsen kızıl bir gelincik olup açacak sıyan sap sana koşacak durmaksızın. Gelirsen Batman'da intihar son kurşununu kendine sıkacak. Ani kurtulacak susmaların dilinden. Ve Çorum, ve Maraş, ve Sivas yüzünü yıkayacak yağmurda. İçimdeki kızıl deniz doydu kana. Kızıl ırmaktan alayım selamını. Merhaba de, vurulmuş güvercinler aşkına. Merhaba. Ben
1: peşinde. Özgün müziğin güçlü kalemlerinden biri Cevdet Bağca, Bahrevan. Bu kıymetli eser bizlerle birlikteydi. 2011'de çıkarmış olduğu Emanet Öyküler adlı albümden çok kıymetli bir eserde buluşturduk sizlere. Evet, bu türkü sadece bir melodi değil. Bakın, bir insan hayata karşı dimdik duruşunun hani böyle yorulsa da yıkılmayan ruhun hikayesi gibi. Radyo Çağdaş'ta yayındayız. Varsa mesajlarınız, istekleriniz 542-424-8950 WhatsApp hattına bizlere ulaştırabilirsiniz. Türküler yolladım sana. Sevgili Banu tarafından seslendirilecek. Hemen ardından güzel bir yine özlem çalışmasıyla grup yorum bizlerle birlikte olacak. Şeref Bey istemiş bizlerden. Hoş geldiniz. Size sefalar getirdiniz.

Merhaba Berna Hanım, yine selamlar demiş Ali. Yayın çok güzel gidiyor. Cevdet Bağcı'dan gelen bu eser insanın yüreğine dokunuyor. Tüm Radyo Çağdaş ekibine selamlar. Emeğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ali. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bahrevan türküsü beni yıllar önceye götürdü. Üniversite yıllarında çok dinlerdik. Bu şarkı için teşekkür ederim demiş Zeynep. Çok sağ olasın Zeynep'ciğim. Evet, benim de anılarım, hatıralarıma çok eşlik ediyor. Hatta Cevdet Baycı sayesinde Radyo Çağdaş'ta işe başladım. Onun konserini düzenliyordum bir mekanda. Reklamını vermek için Radyo Çağdaş'a normalde birilerini yollardım, çok hayran olduğum bu radyoya. İşte o gün de kuzenlerim gitmeyi verdi. Biz kızla buluşacağız, sen çık git dedi. Çıktım, geldim Radyo Çağdaş'a ve ondan sonra hiç o kapıdan bir daha ayrılmadım. İyi ki de o gün kızla buluşmuşlar. İyi ki o gün işleri çıkmış ki ben gitmişim. Şimdi 15 senemi bu kıymetli mesleğe adadım. Çok da güzel oldu benim için. Binlerce kez şükürler olsun. Özgün müzik deyince aklıma gelen ilk isimlerden biri... evet... Suavi demiş, bu güzel eseri hatırlattığınız için sağ olun. Tüm dinleyenlere selamlar demiş Gebze'den Mustafa. Hoş geldin Mustafa. Evet, ben de Suavi'yi çok seviyorum. Hakikaten inanılmaz derecede naif sesiyle, o yorgun duruşuyla aslında çok büyük bir direnç de gösteriyor. Bana diyorlar ki Berna Hanım, hiç Balkan türküsü yayınlamıyorsunuz, aşk olsun, hiç olur mu öyle şey? Hani sizlerden gelen istekler doğrultusunda ben yayın akışıma yön verdiğimi hep söylüyorum. O yüzden birkaç tane Balkan türküsü sizlerle buluşturalım. Mesela Bir Fırtına Tuttu Bizi, Yeni Cami Avlusunda Ezan Sesi Var, Deryalar. Hadi hep birlikte bir kulak verelim, sonrası yine buralardayız.

Çok güzel yorumladı Elif Posidoğan. Hakikaten Balkan türküleri bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Zeynep'im türküsünü sizlerle buluşturmak istiyorum. Harman asareler sarı samanı.

geçerim. Efendim bir de Ferhat Üngür ve Remzi Tekin'in Kaybettim Leyla'mı adlı canlı performansında sizlerle buluşturalım. Fatma Hanım diyor ki yayınınız çok güzel, çok beğendim. Ferhat Üngür'le Remzi Tekin Kaybettim Leyla'mı yayınlarsanız çok sevinirim demiş. Selamlar olsun, hoş geldiniz efendim. Radyo Çağday selamlar demiş Kemal Bey. Evet, bu tarz eserler insana güç veriyor. Güzel bir yayın oluyor, devamını bekliyoruz demiş. Çok teşekkürler, siz de hoş geldiniz.

İki güzel ses bir arada, Selçuk Balcı ve Ender Balkır, Hal Var mı Bende? Dedemin şiir albümünde seslendiklerim bu kıymetli eseri sizlerle buluşturdum. Şimdi ise son dönemlerde gerçekten çok ses getiren Ben Olaydım türküsü, Coşkun Tüz'ün sözü müziği. Hadi hep birlikte kulak verelim, sorusu buralardayız.

Derya Hanım diyor ki ben çok Özlem Özil fanatiyim. İnanın vallahi Derya Hanım, ben de Özlem Özil fanatiyim. Çok seviyorum kendisini. Sanatıyla, duruşuyla, özellikle o türkülere kattığı o canla her zaman var olmasını çok isterim. Kan Çiçekleri adlı çalışmayla Özlem Özil bizlerle birlikte olsun. Derya Hanım ve kendime armağan ediyorum bugünlük. Hepinize keyifli dinlemeler.

çok kıymetli arkadaşım sevgili Ali Sever, Selamın Gelsin eseriyle Radyo Çağdaş'ta bizlerle birlikteydi. Sözümüzü Orhan Narici, müzik yönetmenliğin ise sevgili Yalçın Beyaz abimizin üstlendiği çok kıymetli bir eseri sizlerle buluşturmuş olduk. Gerçekten halay deyince Ali Sever, yani son yıllarda genç müzik temsilcilerinden biridir sevgili Ali. Ama türküleri de bir başka yorumluyor. Hani bazen bir selam bir mektuptan daha anlamlıdır. Yani bir türkü kadar içten, bir hatıra kadar derindir. Ali Sever'den Selamın Gelsin'i dinledik efendim. Şimdi ise Dağlarında Kar Olsaydım diye bir çalışım var, bilirsiniz değil mi? Onu size bir armağan etmek isterim müsaade ederseniz. Ulaşmak isterseniz de 542-424-8950 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle, Dağlarında Kar Olsaydım, bir Müslüm Gürses'ten mi dinlesek acaba, ya da Ahmet Kaya'dan, hangisinden isterseniz. Bence bir değişiklik yapalım, bir Müslüm Gürses'ten dinleyelim, ne dersiniz? Saygı sevgi rahmetle de yad edelim.

Saydım olsaydım yine sever miydin beni, beni simsiyah dumanı saydım.

şu yarada kan olsaydım olsaydım, dökülüp ziyan olsaydım olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş, keşke bir yalan olsaydım olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş yokmuş, keşke bir yalan olsaydım.

0: olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Saygı, sevgi, rahmetli bir kez daha yad edelim. Gökhan Kılıç, Hal Bırakmadın eseriyle bizlerle birlikte. Berna Hanım demiş, Özgün Müzik'le ne kadar güzel gidiyordunuz, tarzımıza geri mi dönsek? Sevgili Mehmet, haklısın ama sürekli Özgün Müzik tabii ki de yayınlayamam. Hani ben bugün Ege türküleri, Balkan türküleri, İç Anadolu'nun o güzel bozlağını çalmak isterim. Diğerlerini yayınladım zaten. Hani böyle ortaya karışık gitmek istiyorum müsaade ederseniz. Tabii ki de Özgün Müzik istekler geldikçe de değerlendireceğiz. O zaman Gökhan Kılıç, Hal Bırakmadın eserini buluşturalım. Soru güzel bir bozla kafası bizlerle olsun.

aşık. Aycan Öner bizlerle birlikteydi. Tükendim attı çalışma. Bazen insan bir türküyü dinler ve fark eder ki o türkü aslında kendi hikayesidir. Aycan Öner de tükendim eseriyle bizlerle birlikteydi. Efendim şöyle bir eser sizlere yayınlayıp vedamı gerçekleştirmek istiyorum müsaade ederseniz. Evet, bunu Ömer Bey'e, Kemal Bey'e, Dubai Port çalışanlarına derman etmek istiyorum. Evet, sözü bestesi Uğur Işıl'a ait olan çok kıymetli bir eser. Hadi birlikte kulak verelim, sonrası yine buralardayız.

Yani hakikaten şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bazı türküler bize şunu hatırlatmıyor mu? Hayat ilerliyor, zaman değişiyor ama hatıralar hep aynı yerde kalıyor. Ve bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyorum. Nasip olursa bir başka programda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Son kapanış parçam ise Zarardayım, Ziyandayım'la. Evet, Leyla Barut bizlerle birlikte olsun. Allah'a emanet olun hep.

0: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
1: Radyo Çağdaş.

sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Perdelerde her bir nota, sus sazım.

Gel dost senle barışalım, gel dost senle barışalım. Sen beni sev, ben de seni. Dost, dost, dost, dost. Gerçek menzile erelim, gerçek menzile erelim. Sen beni sev, ben de seni. Dost, dost, dost, dost. Gerçek menzile erelim, gerçek menzile.

Senlik benlik bilmeyelim, senlik benlik bilmeyelim, ayrı gayrı gezmeyelim. Dost dost dost dost, dosttan ayrı gülmeyelim, dosttan ayrı gülmeyelim, sen beni

0: kaldım seller gibi, bazı estim yeller gibi. Şad olup da eller gibi, şad olup da eller gibi. Sen beni sev, ben de seni. Şad olup da eller gibi, şad olup da eller gibi.
1: Sevgiyle dostluğum.

0: Sevgiyle dostluğum.
1: Sen nereden geliyorsun? Dur. Hı? Gitme ya. Nereye gidiyorsun?
2: Bakkala sigara mı gireyim?
1: Bakkala sigaraya mı? Bakkal yukarıda yok mu, aşağı gidiyorsun?
2: Resim çekmeye gideyim aşağı kardeş.
1: Kime resim çektiriyorsun?
2: Aşağıda.
1: He? Kim çekiyor resmi?
2: Resimciye gideyim.
1: Senin adın ne?
2: Figen Erdoğan.
1: Figen Erdoğan. Evet. Nerelisin?
2: Sivaslı.
1: Sivaslı.
2: Evet.
1: Neresinden Sivas'ın?
2: Yusufoğlan köyü.
1: He?
2: Yusufoğlan köyü.
1: Yusufoğlan köyü.
2: Sivaslı Tokat.
1: Sen hangi marka sigara içiyorsun?
2: Ben mi?
1: He.
2: Light içiyorum kardeşler.
1: Orada dur, orada, burada. Ha. Hangi light içiyorsun? Marlboro mu? Parlament mi?
2: Söyle diyeyim kardeş.
1: He? He? Türkü söylüyor musun sen?
2: Uzun ama söyleyeyim sana bir derler.
1: Hadi söyle bakalım.
2: Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına, bırak ya kapı bırak çıkmaz yollarına bak.
1: Ama sen dedin ki uzun hava söyleyeceğim.
2: Uzun hava söyleyeyim.
1: Bu nasıl uzun hava?
2: Eledim eledim söyleyeyim mi kardeş?
1: Ha, söyle bakalım.
2: Eledim eledim. Ölü geledi, aynalı beşikte yavrum söyle, bebek biledi. Duyutum beserdi, asker iledi. Gitti de gelmedi demenem, buna ne çare.
1: Başkan kimsin söylüyor?
2: Başka mı?
1: He başka.
2: Başka söylüyor mu?
1: Söyle.
2: Tutulacak dalım var, sığınacak kapım var, söyledim bir kere de.
1: Söyle.
2: Söyle mi kardeş?
1: Söyle.
2: Yok söylemeyeyim.
1: Boş söyle babla.
2: Söyleyeyim be.
1: Valla söyle ya.
2: O söylemeyeyim, boş ver.
1: Ha söyle diyorum sana.
2: Tutulacak dalım mı var, sığınacak kapım mı var, hayatına kastım mı var, yapma böyle gözünü seve. Söyledim
1: kardeş. Peki sen bunları nereden öğrendin?
2: Ben mi?
1: He.
2: Ben sana yazıyorum.
1: Sen yazıyorsun?
2: He.
1: Bunlar sana mı ait?
2: Bana ait tabii bunlar.
1: Vay
2: bir
1: be.
2: De şey, artık sevmeyeceğimi söylüyorum. Artık sevmeyeceğim.
1: Hadi onu da söyle.
2: Onu da söyleyeyim mi?
1: Hadi
2: artık
1: söyle.
2: Sevmeyeceğim. Üstüm üstü çile çekemem bile artık sevmeyeceğim. Bırak yakamı.

0: Sevgiyle dostum.
1: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

0: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
1: Radyo Çağdaş.

0: Sevgiyle dostum.
1: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
2: Radyo Çağdaş.

Öbür yanda Sakarya, su iner yokuşlardan, hep basamak basamak, benimse alın yazım, yokuşlarda susar.

ya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor yırtınıyor yokuşu sökmek için. Ey Sakarya kim demiş,

insandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var, ne de mal, ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna. Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir, bir, bir. Bütün bunlar sendedir. Bu girift bilmeceler, Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya.

çattık ki hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürenleşler, sizi kim diriltecek?

bizi kim diriltecek? Kaf dağını assalar, belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Kaf dağını assalar, belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan.

kıvrıldan gideyim. Son peygamber kılavuz, bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim, son peygamber kılavuz.

0: Radyo Çağdaş.
1: Yine hain saldırı ve Türkiye şehidine ağlıyor.
2: Kınamı elime yakıp da sen gönderdin askere. Asker ocağı değil annem, bugün ecel verdi tezkere. Ben bugünü rüyamda gördüm de 100 kere. Üzülür ağlarsın diye sana söyleyemedim annem. Zamanında gittim geldim nöbete. Gözümü kırpmadım zarar gelir diye memlekete. Bir an önce memleketim kavuşsun diye huzura selamete. Namaz başında, namaz başında duanı sen eksik etme annem. Annem!

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk çağda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Haydar dost. Karadiş oldu.
1: Sevgiyle dostum buluştu en iyi.

0: Sevgiyle dostum.
1: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
2: Radyo Çağdaş.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok.

de. Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: seni seveceğini biliyordu. Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren bu olay. Elmadaki mayhoşluk. Hukuki beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi. Sanki elleriyle komşular gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam sözlerim yarım, gözlerim yarım. Ellerim Çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi, nur hayatın halleri. Seni sevdiğim için güzel İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabi. Savaşın adı geçse cinifrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür. Ne kömür o be. Raman'ı düşünür. Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz. Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için goncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar Avşar'da. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisilin, halk şiiri, canlı sinema. Mapushaneler, yedi düvel, Harbi İspanyol nezlesi. Sultan Hamit, Don Giovanni ne bilsinler seni sevdiğimi? Başaklam yan yulafa söylemeli, cırk yumurtaya, pasta demire. Kulağını bükmeli kurtlu kirazın, hoşnut değillerse bu gidişattan akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşille turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan, sulardaki yakamoz, ortancadaki pembe. Ben seni sevdim diye. Bingöl vilayetinde kamyondan inince tır gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde, karnı tok, sırtı pekse hısım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse, birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç saymalar. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel, caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar, ciğerime zarar, sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü ganişen, saçları zencefilli, erkencecik evine dönmek istiyor canım. Hep seni düşün, hep seni yaşat. Hep seni yıka, seni doyur üç öğün. Seni bir kanım uyut sonra uyandır. Lokman Hekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim ilkbaharı kodunsa bulgayım. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık, ne iyi ettim.
1: Radyo Çağdaş.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

0: Sevgiyle dostluğumla.
1: Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Toprağın güneşle konuşmasına sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz, katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan, sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak, suya bakmaktır. Sana bakmak, bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazmak,

0: bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.
1: Radyo Çağdaş.

Ola ki yürürüm bir başka aşka, ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin, aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben ve yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz. Telli, kanlı.

düşüyor saçlar. Biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'ta bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklımdasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

Adını anmak güzeldi. Dost ağızlarda sana dair cümlelerin ıslatılması. Adını anmak, yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düşsel avuntularına sırt çevirip senden söz açmak. Biraz gülünç, biraz sitemkar, güzeldi. Adının Türkçedeki yankısı özeldi. Seninle yoğurt yemek kendi kanlı canlı, sülalesi kandilli yoğurtçunun mekanında. Denize amor durup yüzüne cepheden bakmak güneşli bir mavilikte güzeldi. İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak, yüzünde yüz yıllık bir hasreti gidermek güzeldi. Güzel dili geçmiş zamanları düşünüyorum şimdi. Cümlelerim öznesiz. Umursayan yok Kanlıca'daki yoğurt. Ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.

Baba, anneme iyi bak olur mu? Benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Akşamları geç geldiğinde boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Sen kızmayasın diye uyurken komşulara gidişlerini, bizim ağzımızı kapatmalarını, yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceksin. Baba, anneme iyi bak. Hanım ben gidiyorum dediğinde, sen merdivenleri inene kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin 5. basamağında sen de bak. Gözlerinde sen daha gitmeden seni özleyen bir kadın göreceksin. Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi bir kez sarıl ona baba. Sıkıca, sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde, yudumlarken bardağından çayını, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek, evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına, en hızlı adımlarınla koş baba, bırak kahveyi. Orada burada eğlenmeden, oyalanmadan, koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen, canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan, her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen o kadına iyi bak baba. Ne kadar usulca çıksan da merdivenleri, senin geldiğini daha ilk basamakta anlayan kadına, yüzün asıksa, mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına, sen hastaneye yattığında ağlarken uyuyan, uyanınca ağlayan, bu ev çok büyük geldi bana diyen anama iyi bak baba. Onun gözlerinde sana adanmış koskocaman bir ömür göreceksin. Şimdi sarıl şu güzel günde boynuna. Kim ne der diye düşünme baba. Tut ellerinden öpüver. O kadın benim anam baba. O kadın benim anam. Ve de ki ona, siyah saçlarımın terk ettiği yıllardan geriye bir tek sen kaldın. Ve ben bir tek sana kaldım. Hanım, bir tek sana kaldım. Anneme iyi bak baba.

tükendi taneler, kalmadı. Yazıktır şu geçen ömre, yazık. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu.

0: buluşu en iyi nokta.
1: Bahar olacaktı yüzün. Yazabilsem en uzunu şiirlerin. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı. Çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik. Olmadığın bağırlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzünü ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim, bir sesin hiç duymadığım, kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım, dokunmadım, bilemezdim ellerinin beyazlığını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep, işte şimdi düşüverdin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum, bana ne vakit gelmiştin. Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir bu dağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sar kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Saatin zembereyi boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firari'nin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bu hikayenin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne Nazım benle işte ne Cahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana da. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayamam ki. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bir tarafımızı Eylül'de budamışlardı. Kalanı sevda. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne. İlişmek için gözüne. Ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin. Faturası. Düşünsene nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerine. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda, cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklamalı şimdi yari, uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim, kanamalı sıkmaktan avuç işlerim. Terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini. Benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi, hoş geldin.

Sana yaralarımdan çiçekler, ilk yardım geceler biraz da ve yangında kurtarılması imkansız acılar bırakıyorum. Seni özümün gizinde saklıyorum. Bütün aşklarımın izlerini sayıklayarak ve aldatarak tüm sevdiklerimi, sana cinayetimin ipuçlarını bırakıyorum. Vasiyeti olmayan ölüler ülkesinde, türkülerin sırtındaki muamma, yazık bir nakarat bırakıyorum sana. Ben sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Öç biter, biter şarkı, yaz olur.

Şey, sevmek gibi gidiyordu kadın. Adının anlattığı canın teni yakmasıydı. Bir bulut, evet ama asıl olan bulutun suyu yağmasıydı. Bir insanı sevmekle başlıyordu her şey ve boşanmak için en az iki şahit gerekiyordu.

0: Böyle zamansız güneşli, umulmadık mavi günlerde bir bekleme salonu yalnızlığına bürünüyorum. İliklerimdeki yitik aşkı sarhoş bir unutkanlığa ilikliyorum. Sanki şiirini bilmediğim bir Fransız akşamında kaldırım taşlarını sayıyorum kalbimin, içimde ayak izlerin. Aylak bir yaz geçiyor avuçlarımda. Ve ben ne zaman kiminle sevişsem hala seni aldatıyorum.
1: Radyo Çağdaş.

Ay doğarken bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye çiçekli perdeler çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. En umarsız, en umutsuz gününde, bağrına bir yumruk çökeldiğinde ve dağların mazlum ateşi o güzelim saçlarına cayır cayır yanıp ulaştığında, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün bir kavganın içinde, helal bir ekmeğin peşinde ve kurtlardan arta kalmış yüreğimin can çekişen o son parçasını da sana sakladığımı bil. Bil ki haykırırcasına, bu esir gövdemi yakarcasına, kavuşmak için o serin bağrına ateşten bir yol arıyorum.

Kar yağarken mor dağların ucundan, sol yerinde sessiz bir iniltiyle, yastığın yüzüne yaşlar dökerek ve akşamdan gizlice bir ah çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. Kan kızılı bir gelincik seherinde, sırtıma kahpe bir hançer indiğinde ve bu gencecik ve bu hemencecik ölüm çığırtkan bir gazete başlığında, çığlık çığlık sana kavuştuğunda, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün şehre her yağmur yağdığında, ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde, göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbini avuçlarımla sesini okşadığımı bil. Bil ki yalvarırcasına, uzayan yollara dağılırcasına, sonsuz bir mahşerin ortasında bir zemzem suyu gibi seni özlüyorum.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Yollar insana ulaşıyorsa yol da bizim, yolcu da. Göz gördüğünü yüreğe, el tuttuğunu emeğe yazıyorsa bizim. Düşmeyin kaygıya. Saklıyoruz sulamızda. Can bedenden çıkmadıkça biz bizdeyiz.

Garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül.